0: Bişkek'te saat 11.
1: Futbol boyunca dünya şampiyonatının kürsüsünün başlı demirçisi Aykan Kuruluş Kampanyası. Futbol boyunca dünya şampiyonatının kürsüsünün resmi demirçisi M-Bank. Futbol boyunca dünya şampiyonatının kürsüsünün resmi yönetici Coca-Cola.
2: Маалымат булагы биринчи радио эфирде жаңылыктар. Биринчи радио ыкчам жана тактмал маалымат.